0: Çok mu şey istemiş olurum senden bilmem zaten.
1: Voici Ajda Pekkan avec Ara Sıcak.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишън Бонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Evo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
11: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radyo Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
21: Zboru wa glasot na Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
23: İt Türkiye Hangya Radyoya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıkçılar, hem de haberle anlayışçılar. Bunun da Türkiye rayonu yanılıkları, şundakla dünya vaziyeti ve münasebetlik yanı yanıkçılarını selebilen ortaklaşımız. Kanundakta da kıtanla haberlerimiz de bolsun. İsrailiye Livan'ın bazı caylarını uzun müddetlik işgal kılışka değerli kılmaqtı. İsrailiye taratkılarının haberge karğanda İsrailiye armiyası yakında imzalanışı kütülüvatkan Amerika-İran tenişlik gelişimine karamastın Livan'ın bazı caylarını uzun müddetlik işgal kılışını planlamaqtı ikken. Devlet ilgilikideki televiziya kanalı kanının habibsizlik mənbəlerinin nakıl keltürüp bildirişçi, armiya siyasi rəhbərlikdən buyruq tapşırıvasıyla Livan'da uzun müddet turup kılışka toluq dayar ikken. Gerçi Washington bilen Tehran Şivit-Sariya'nın Cenova şehirde resmi gelişim imzalaşka tayarlanmatkan bosu mu, İsrailiye kısımları Livan'da 101 ihtimalı boğan barlıq ve qalab üçün allı kaçan her taraflı senaryelerini ve tedbirlerini orlaştırıp boğan. Konya'a NATO hava müdafiye sistemi sorulaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Müdafiye Ministerliği NATO daimi müdafiye planı dairesi de ittifakının hava müdafiye iktidarını küçeytiş məqsidi İtalya'nın bir yürüyüş SAMP-T tipli hava müdafiye sistemisinin Konya 3. Asasi Reaktif Ayrıbılanın bazısı komandallıqı orulaştırıldığını ilan kıldı. Amerika, İsrailiyanın İran bilen tözülgən gelişim tekstini körüşüne rət kaldı. İgilinişçe Amerika Koşmuş İstatları Pakistan'ın vasıtçılığında değerlendiren Amerika-İran'ın tenişlik gelişimi tekstini İsrailiyanın körüşüge yol koymadı. Bu ahval Cenova'daki resmi imza koyuş mürasımıdan burunun yüzbəgən bulup, İran ve Livan meselesi de Allah kaçan fikir ihtilafi mevcut boğan işge yakın ihtipaklaşı oturusudaki münasibetini texımı ciddiyleştirip etken. İsrailiya ay 24 haberler kanalının diplomatiya muhbiri Guy Azrail bu haberini delillep, İsrailiyanın mazkur tekstge erişiş talebinin Amerika tarafından ret kılınganlığını aytdı. O yana devlet bihatarligiga çetilgan mundaq sözgür bir meselede yakın ittifaqdaşlar arasında bu xil taraqqiyotning yuz berishining intayin g'ayri ahvol ekanligini alohida ta'kidladi. Yevropa ittifaqi İsrailiyanın qonunsiz oltiroq rayonlar bilan bo'lgan savdoni cheklashga chaqirildi. Avrupa parlamentindeki nurgun azala işgal astidagi Palestin zeminlerde qurilgan qonunsiz İsrailiya oltiroq rayonlardan mal kirgizishni to'xtatish haqidagi chaqiriqlarini kuchaytirdi. İgilinişçe bu hareket Avrupa İttifakı'nı mezgur kanunsuz kılmışlığa karşı emeli kadem taşlaşka mecburlaşını maksat kıladıkken. Avrupa İttifakı'nın taşkışla ve bihaterlik siyaseti boyunca Ali Vekili Kaya Kallas bilen ötküzülgen müzakirede parlament azaları bu sodunun davamlışının halkara kanunga iğir ziyan yetküzdüğalığını oturgu koydu. Kallas mı bu fikirlerini kuvvetlep İsrailiyanın garbi kırgıhtaki

Assalamu alaykum, mehterem avuçlar. Yaxşı meseler. Bugün mahalle koçlarından taekwondo meydanına, o yerden dünyanın çok kısığı tutaşkan bir musabini. Yani tenerketçimiz Merve Dinçel Kavurat'ın küçük vaxtları futbol oynaşı için çıkan mahalle koçlarından arka marka iki katımlık dünya çempiyonluğuna sozulgan hayat hikayesini tanıştırmış. Hikaye 1999 yılı 22. oktyabr Ankara'nın Mamak rayonunda başlandı. Merve özünün eğitişçe kişi de cim oturanmaydıgan ailesi ögü kırgızışke amalsız kalırgan bir balıydı. O konçaklar bilen emez, koçida kız dostları bilen emez, belki mahalledeki akılları bilen futbol oynaydı. Energiyası eşip deşip durduğun bu balığa ailesi bir çare. Fırsatını bolsa boğusu tapudu. Bir günü bazardan kaydı ötüp koçuda taekwondo kimi kiyip alğan balılarını körgen babası bu tenerket del Merve'ye maskeli diken de boylap hayacan bilen öyü kilot ve teklif gördü. Merve uçağda teki 6 yaşlı idi. O şu günü meydana çıkıpla şükür unumaydı. Destepte hiç kim çoğun nişanını közmügen bu musabe vaktin ötüşü bilen başkaca bir tüske körüdü. Merve'nin intizamçallığı, çakkallığı ve meydandaki özüge bolgan işençi kişilerinin dektirin tartışığı başlaydı. Yıllarının ötüşü bilen nişallarımı çoğuydu. Hıyallar Ankara'nın Mamak rayonudun aval Türkiye çempiyonluğuna, o yerden çoğunlar kategoriyesiyle ahırda milli komandığa tutuşudu. Merve Dinçel'in halkaralık meydandaki Tunca Yıldızı 2018 yılı parlaydı. O Polşa'da ötküzülgen Avrupa Yaşlar Çempiyonluğu'da altın medalığı erişken birdenbir Türk ayal tenerketçi buluş sepeti bilen talgaylandı. Bu muvaffakiyet onun çoğunlar türüde nimelerini kalalaylıqalıqıdın beşaret beretti. Bırak hakiki çoğun övürleş 2022 yılı kolga geldi. Angliya'nın Manchester şehirde ötküzülgen Avrupa Taekwondo Çempiyonluğu'da 49 kilogramlıklar kategoriyasıda meydana çıkan Merve musabıka ceryanı da rakiplerine birbirlep yanıdı. Yerim halkılgış musabıkıda İspanya'nın küçülük mahiri Adriano Cerezo Eglesias'ını altın zerbe bilen yenudu. Halkılgış musabıkıda İsrailiyelik Abishak Simberek bilen tutuşudu. Musabıkı 19'a karşı 23 netice bilen ahırlaşudu. Şu minuttinkin Merve Dinçel Avrupa çempiyonuydu. Şu ili Alciriya'nın Uran şehirde ötküzülgen 19. nöbetlik Akdeniz tenerket musabıkısı dumu 49 kilogramlıklar halkılgış musabıkısı da İspanya'lık Adriano Serizoni birge karşı 7 netice bilen yenip altın meydanını boynuğa sürdü. O iki çoğu musabakada iki altın meydanını koluğa keltürgen idi. 2022 yılı Merve için unutulgusuz bir yıl bolgan idi. Kimin 23. yılı Merve Dinçel'in hayatıdır ki en utukluk musabaka pesle oldu. Azerbaycan'ın paytaxtı Baku'da ötküzülgen Dünya Taekwondo Çempiyonluğu 145 devletin 949 tenerketçini bir yerge cem kaldı. Merve 49 kilogramlıklar türüden meydana çıktı. O musabaka ceryanı da rakiplerine birbirlep şalladı. Onlar ikinci aylanmada Rusiyelik Elizaveta Ryadinskaya, üçüncü aylanmada Saudi Arabistanlık Dünya Ali Abu Talib, çeyrek halkılgış musabakada Kazakistanlık Botaköz Kapanova idi. O yarım halkılgış musabakada İspanyalık Adriana Cerezo Eglesias bilen tutuşup onumu nölge karşı iki netice bilen yendi. Halkılgış musabaka bolsa bütünlüğü başkaca kıyın musabakaydı. Tokyo Olimpik Tenerket Musabakası da altın medalga erişken en akırkı olimpik çempiyonu Taylandlık Panipak Wongpat Danikit onun rakibiydi. O taekwondo dünyasıyla namı çıkan birge karşı turbat attı. Merve meydanda barlık besimlerine karmay üstülükini saklap kalıyordu ve birge karşı iki netice bilen galiba kalıyordu. Türkiye şu günü öz tarihinde tuncak etim dünya çempiyonluğunda 3 altın medalga erişiyordu. Baku'da ay yıldızlık bayrağını en yukarı götürgenlerden biri Merve'ydi. O şu yılı Polşa'nın Krakow şehirde ötküzülgen Avrupa Tenerket Musabıkısı dümü halkılgış musabıkı geçe örledi. Halkılgışta İspanyalık Adriana Cerezo'ya ikiye karşı bir netice bilen yanılıp kümüş medalga erişti. Kimin 24. yılı Merve Füşin Paris Olimpik Tenerket Musabıkısı'nın ibaret çoğun sahneye geldi. Grand Palace'nın cülası asıda 49 kilogramlıkları kategoriyasıda meydana çıkan milli tenerketçi, Tunca aylanmada İtalyalık Elizabeth'a Matotetti'nin nölge karşı iki netice bilen yenip, çarek halkılgış musabakaya kadem koydu. Çarek halkılgışta Hıtaylık Çin Godin yenilip kaldı.
qayta tallaş müsabiqəsində Olimpik mehmanlar komandasından Dina Poryounis Langerodini 0-ə qarşı 2 nəticə ilə yenib mes medalını tallaşış səlahiyyətini qoluğa gətirdi. Mes medal tallaşış müsabiqəsində Krodiyalik Lena Stojikovichqa 2-ə qarşı 0 nəticə ilə yenilib Olimpik müsabiqəsini 5-ci olub tamamladı. Mərvə bunadan azraq ümidsizləndi. Bu keyincə, buna qandaq qaraydıqallıqa toğrısı da bayanat ilan qilib, Paris əmdə mən üçün bir təcəbə xanı bolub qaldı. Xuda buyursa, 2028-ci ilə Los Angeles Olimpik müsabəqisi də 6 medal aləmən, dedi. Kimin 25-ci ili Mərvə Dinçəl Kavurat üçün qaydilin çoxqağı çıxış bəslib oldu. Xitayning Wuxi shahrida o'tkazilgan dunyo taekvondo chempionligida bu qitim 53 kilogrammliklar kategoriyasida musobaqaga tushdi. Musobaqa jarayonida gresiyalik Stavurla Dessila iranlik Mobina Nimatzade, taybelik Poyasu va yarim hal qilg'uchda misrlik Jana Xattabni yengib hal qilg'uch musobaqaga tushish salohiyatini qo'lga keltirdi.

bazarlığı silindi. İranlar ve yitekleşler arkalık işlet gücünün özü məhsulatı aylandırılır. Yerlik yolbaşlaş sistemisi arkalık Türkiye puxralarını bu devrilikten sıratağı çıxırış neçanlanan. 4. import emez, export. Yerlik yolbaşlaş sistemisi arkalık bu xil əplər bulubma kəsbi və soğuda işlerde import kılınışdan toxtaydı. Bunun da yine nişan export kılış, yani əpnin pütkül dünyada işiltiriş. Bu arkalık baylıqlarının çetelgi getişinin ornağa çeteldin məbləğ gelişi közü tutulur. Bu qədəm sırtqa tayınıb kılışını azaydır. Sanayet ve Texnologiya Ministeri Mehmet Fatih Kacir bu türünü Milli Texnologiya Hərkitinin bir kısmı edib əskertib mündaxtır. Müdafiə sanayetinden yerlik abdumobilgıca yuxarı texnologiyaya eksport qılıbatqan Türkiye'nin bu stratejilik sahada arkada kılışını təsavvür qılığılıb olmaydı. Sistemide suni əqil bar bulub, kısqa müddət işi de işiltişke tapşırılıdı. Yolbaşlaş sistemleri MD pəqat bir yol körsiz kuralı əməz. Suni hamra arkalık yarşari xarakterlik oran belgeləş, özlüksiz yenilinib turduğun xeritiler, koçlarını bir-birlər təsvirge alıdığan maşinalar ve suni əqil bilen hesablanılığan katnaş zıçlıqı. Telefonunuzda, abnumobilinizde, belkinizdeki əqli saatte her yerde, her vakit işleydiğen bulur. Patiqında bu avazlar yerlik sistemeden çıxıdığan buludu. Möhtürəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızı bu yerde axırlaşdırmış. Bizge kulaq bərgəlikinlər üçün köp rəhmət. Yeni podcastımızda görüşürüz ki, salamat bulğaysılar.

Hürmetlik anlaşıcılar, anlatışlarımızın akırda bugünkü mühim haberlerimizin kısıkça mezmurlarını tekrarlap ötümüz. Sırayla Livan'da uzun müddetlik işgaliyetki tayarlanmaqtı. Konya'a NATO'nun hava müdafiye sistemi sorulaştırıladı. Sünni yakıl aldamçılığı dünyaya 442 milyar dolar ziyan saldı. Amerika, Sırayla'nın İran kilişim tekstini körüşünü rət kaldı. Türkiye komandası dünya longısıdı bütün dekitine Paraguay'ın yanışkı karattı. Bugünkü anlatışlarımız müşerde ahırlaştı. Etiyen muş vaxtta ve muşu çastotlada Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları şundakla her xil programla bilen huzur aladı. Boğuca hemen lağa amalıq yer bolsun.

0: Most Emre Aydin Dal a her şeyden dallamayı çendülnek fel.
1: İlaçlarımı almadım bugün. Ne kadar alışmışım anladım canım. Bugün ilk

yaptıktan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu dünen olduğu kimi bugün de sizin yanınızda.
1: Levent Yüksel'den Ya Sonra'nı dinleyelim.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna.

Ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

değil. Bir kez olsun buradan bakmadın. Üzüldüm zannediyorsan şunu.

biz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voce